Isa uwa uwa uwa uwa zin Gistiyelin gütü o Gistiyelin gütü o Gistiyelin fuyo Gistiyelin ciyelin Gistiyelin ciyelin.